0: Şunun bilen Tengri taqsadalar öz anıtışım tügütüdü. Xizmetinizden Nülfar Nuqtay kızı buldu. Aziz dostlar, hemimiz yaxşılıqla yarpusun. Xayr, xoş, aman bulaylı.
1: Birinci radyoda Dunganlardan Golas Dungan programası.

yerin bizden esenin. Hayran geldi kendine, fayda kayırdın ırkın eteğin.

ünsal çiğ. Kança cıldı ömür bar sana bir çiğ. Ökünbeste yaşaylık. Getsek kayra yol jok ko, kaytıp gelçi. Kaytsak kayra yol jok ko.